peşin. Onu sapı zannettim ki. Yeah. I got you. Sono importante a te.